Yo, boy. Yeah, Navi. Yeah, Noor. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.